Kıya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Radio.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken, yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odaya Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor, yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. ODE Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Thank you.

0: Odeya Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programa tekrar hoş geldiniz. Bugün küresel ekonominin yeniden en hassas başlıklarından biri haline gelen enerji piyasalarını konuşacağız. Konuşmadan edemiyoruz çünkü her daim kendini hatırlatıyor. Yine petrol ve doğalgaz fiyatlarında çok belirgin bir yükseliş görüyoruz. Ama bu kez yani hikaye sadece ham petrol fiyatı değil. Çünkü daha da önemlisi ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin fiyatlarında da çok güçlü bir artış var. Benzinde, motorinde, jet yakıtında, denizcilik yakıtlarında yani ekonominin taşımacılık, seyahat, lojistik ve üretim tarafında doğrudan kullanılan ürünlerinde de belki de ham petrolde yaşanan yükselişten daha hızlı bir yükseliş var. Dolayısıyla bugün aslında tek bir enerji fiyatını değil, enerji zincirinin tamamında oluşan baskıyı konuşmamız gerekiyor. Şimdi büyük fotoğrafla başlayalım ilk önce. Bu yayını yaparken Brent petrol yaklaşık $100 civarındaydı. Amerikan tipi WTI petrolünde ise $95 civarında bir işlem görüyorduk. Yani Ağustos başından bu yana tekrar bakıldığında %30'un üzerinde yükselmiş durumda bir petrolle karşı karşıyayız. Temel nedenini biliyoruz zaten. Orta Doğu'daki çatışmalar, özellikle Hürmüz Boğazı çerçevesinde arz risklerinin yeniden artması, savaştan önce dünya petrol ve gaz ticaretinin yaklaşık 5'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Bugün trafik kısmen devam etse de eski seviyelerin halen ve halen belirgin biçimde altında. Bunun neden önemli olduğunu da biliyoruz. Çünkü soru şu, petrol gerçekten ihtiyaç duyulan ülkeye ulaşabiliyor mu? Bir bölgede petrol var olabilir ama tanker geçemiyorsa, sigorta maliyeti çok yükselmişse, liman çalışmıyorsa, rafineri devre dışıysa petrolün varlığı tek başına yeterli de olmuyor. Dolayısıyla enerji piyasasında yaşanan sorunlardan biri de tam olarak bu ve bunun da diğer petrol ürünleri fiyatları üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Ağustos petrol piyasası raporuna göre küresel petrol arzı Temmuz ayında günlük 101.5 milyon varile yükselmiş olsa da halen geçen yılın aynı döneminin bayağı altında. Körfez'de ise savaş öncesine kıyasla günlük 8 milyon varilden fazla üretim halen devre dışı durumda. Uluslararası Enerji Ajansı 2026 yılı genelinde de küresel petrol arzının günlük ortalama yaklaşık 4.3 milyon varil azalmasını bekliyor. Bu rakamlar zaten tek başına ciddi. Ama bugün asıl ilginç olan konu rafine ürün tarafında. Şimdi temel bir ayrımı yapalım burada. Ham petrol ile benzin aynı şey değil. Motorin de aynı şey değil. Jet yakıtı da aynı şey değil. Ham petrol rafineriye giren ham madde. Rafineride işlendikten sonra farklı ürünlere ayrılıyor. İşte biraz önce bahsettiğim benzin, motorin, jet yakıtı gibi yakıtlara dönüşüyor. Dolayısıyla dünyada ham petrol bulunması otomatik olarak yeterli benzin veya yeterli jet yakıtı olduğu anlamına gelmiyor. İşte enerji piyasasının kırılgan tarafı da burada ortaya çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre küresel rafinerilerin işlediği petrol miktarı Temmuz ayında artsa da geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 5 milyon varil günlük altında. Yani dolayısıyla da benzin, motorin ve jet yakıtı gibi ürünlerde marjlar çok yüksek seviyelere çıktı. Burada son zamanlarda duyduğumuz bir kavram da var. Son zamanlarda değil, çok uzun zamandır duyuyoruz ama zaman zaman daha fazla duyuyoruz. O da crack spread. Bunu çok mümkün olduğunca basit anlatayım. Diyelim ki bir rafineri $100 ham petrolü alıyor, bunu işliyor ve işte bir petrol ürünü çıkartıyor. Motorin çıkartıyor, işte benzin çıkartıyor. Ortaya çıkan ürünün fiyatıyla ham petrol fiyatı arasındaki fark bize o ürünün ne kadar kıt olduğunu gösteren önemli bir işaret de oluyor. Eğer bu fark çok açılıyorsa aslında piyasada demek ki ham petrol var ama nihai ürün yeterince yok mesajı veriliyor. Mesela motorinde bu fark oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Bu gerçekten sıra dışı seviyelerden bahsediyoruz ama hikaye sadece motorin değil tabii. Mesela jet yakıtı da önemli. Uluslararası Enerji Ajansı'na bakalım yine. Diyor ki Rusya, Orta Doğu ve Asya'dan yapılan jet yakışı ihracatı yıllık bazda yaklaşık 670 bin varil günlük azalmış durumda. Bu bölgelerin deniz yoluyla yaptığı küresel jet yakıtı ticaretinin yaklaşık 1/3'üne karşılık geliyor. Uçaklar için yani. Benzin tarafında da yaz seyahat sezonuyla birlikte talebin yükseldiği bir dönemde bu sefer yine arz sıkışıklığı oluştu. Yani benzin, motorin ve jet yakıtı aynı anda baskı altında kaldı. Bu neden dünya ekonomisi açısından önemli dersek, çünkü her ürün ekonominin farklı bir alanına dokunuyor. Yani benzin daha çok bireysel ulaşım ve tüketici harcamaları üzerinde etkili. Fiyat arttığında hane halkının ulaşım bütçesi büyüyor. Bu da başka alanlara ayırabileceği geliri azaltıyor. Motorin, lojistik, tarım, ağır taşımacılık ve bazı üretim süreçleri açısından önemli. Buradaki fiyat artışı şirketlerin maliyetlerine daha doğrudan girebiliyor. Hatta buradan yine dolaylı olarak hane halkı bütçesini zorlayabiliyor. Çünkü örneğin çiftçilerin maliyetlerinde önemli artış ürünlere yansıyor. Dolayısıyla bu da işlenmemiş gıdaya yansıyabiliyor. Jet yakıtı ise havacılık sektörünün temel girdilerinden biri. Jet yakıtı yükseldiğinde de hava yollarının maliyetleri artıyor. Bu da zaman içerisinde uçak bileti fiyatlarına, turizme, iş seyahatlerine ve kargo taşımacılığına yansıyabiliyor. Denizcilik yakıtları da benzer şekilde küresel ticaret açısından önemli. Bugün dünya ticaretinin büyük bölümü halen deniz yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla bunker fuel dediğimiz denizcilik yakıtlarının fiyatı yükseldiğinde konteyner ve navlun maliyetleri de etkilenebiliyor. Örneğin Reuters'ın son verilerine göre bazı önemli denizcilik yakıtlarının fiyatları savaş öncesine göre halen %60'ın üzerinde yüksek. Bunları bir araya getirdiğimizde şunları görüyoruz. Halen geniş bir enerji şoku yaşadığımızı anlıyoruz. Bu da tabii iki temel riski ortaya çıkartıyor. Zaten etkilediği alanları söyledim ama daha makro bir çerçevede baktığınızda zaten bu sefer global enflasyon dinamikleri açısından enflasyonu, ikincisi de büyüme dinamiklerini ve bu iki noktadaki riskleri ortaya çıkartıyor. Şimdi doğalgaza da bir bakalım. Doğalgaz tarafında da benzer ama farklı bir hikaye var. Avrupa için referans kabul edilen Hollanda TTF doğalgaz fiyatları yine bir yükseliş içerisinde 75-80 euro arasında. Bu da bir yıl öncesine göre çok ciddi bir artış. Yani Avrupa açısından burada temel sorun enerji arzının yapısı. Çünkü neden? Rus gazına bağımlılığın azaltılmasının ardından Avrupa çok daha fazla LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmeye başladı. İşte bu nedenle de Avrupa bugün Katar, ABD ve diğer LNG üreticilerinden gelen kargolar için Asya ile rekabet ediyor. Orta Doğu'dan gelen LNG akışlarında sorun çıktığında fiyat çok hızlı tepki verebiliyor. Üstelik kışa yaklaşırken depoların doldurulması gerekiyor. Çünkü kışa yaklaşırken bir hazırlık da gerekiyor. Reuters'ın mesela son değerlendirmelerine bakıldığında Avrupa'daki gaz depoları yaklaşık %66 dolulukta. Ve bu oran yılın bu dönemi içinde tarihsel olarak düşük kabul ediliyor. Dolayısıyla doğal gazda da fiyatların seyrini yalnızca tüketim değil, kış öncesi stoklama ihtiyacı belirliyor. Bu neden önemli? Çünkü doğalgaz yalnızca evleri ısıtmıyor, elektrik tüketim üretiminde de kullanılıyor, kimya sanayide de kullanılıyor, gübre üretiminde de kritik bir girdi. Cam, seramik, metal gibi enerji yoğun sektörlerde de önemli. Dolayısıyla doğalgaz fiyatlarındaki artış da petrol ürünlerinde olduğu gibi zincirleme maliyet etkisi yaratabiliyor. Özellikle Avrupa sanayi açısından son derece hassas bir konu ve zaten son yıllarda Avrupa sanayisinin rekabet gücü tartışılırken en önemli başlıklardan biri de enerji maliyetleri olmuştu. Şimdi doğalgaz yeniden pahalanırsa bu baskı tekrar artabilir. Türkiye'ye geldiğimizde de Türkiye açısından enerji fiyatlarındaki bu yeni yükselişi birkaç ayrı kanaldan düşünmek gerekiyor. Dış ticaret ve cari denge, enerji ithalatçısı olduğumuz için ithalat faturamız artıyor. Zaten bir önceki programda orta vadeli ekonomik programdan bahsetmiş ve buradaki 2026 yılı enerji ithalatı tahminleri ve dış ticaret tahminlerinden bahsetmiştik. Dolayısıyla enerji fiyatlarında her kalıcı yükseliş Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı açısından önemli oluyor. İkincisi de enflasyon. Petrol fiyatı yükseldiğinde mesela bunun ilk etkisini benzin ve motorinde görüyoruz. Burada da bitmiyor hikaye. İşte jet yakısındaki yükseliş hava yolu maliyetlerini etkiliyor. Biraz önce söylediğim gibi bütün dünyada olduğu gibi. Motorin taşımacılığı etkiliyor. Denizcilik yakıtları navlun maliyetlerini etkiliyor. Doğalgaz sanayi ve enerji üretim maliyetleri etkileniyor gibi gibi. Burada tabii bizlerin kullandığı iki kavram var. Yani bir birinci tur etki, bir ikinci tur etki. Birinci tur etki çok basit. Yani benzin fiyatı yükseliyor, doğalgaz faturası yükseliyor gibi. İkinci tur ise bu maliyetlerin başka fiyatlara geçmesi. Yani mesela jet yakıtı yükseliyor. Bu birinci tur etki. İkinci turda taşımacılık maliyetleri artıyor. Dolayısıyla bu da gıdaya yansıyor gibi. Ya da işte bilet fiyatına yansıyor gibi. Bunlar da ikinci tur fiyatları ve bu zincir giderek problemi arttırıyor tabii ki. Evet, programın sonuna gelirken de bütün tabloyu bir cümlede toparlayayım. Yani bugünkü enerji sorunu sadece petrol 100 doları geçti meselesi değil. Bu başlığı atmak değil. Asıl dikkat çekici olan enerji sisteminin birkaç farklı noktasında aynı anda baskı oluşması. Ham petrol pahalı zaten. Rafineri kapasitesi sınırlı. Benzin, motorin, jet yakıtı, denizcilik yakıtları, doğalgaz pahalılaşıyor. Dolayısıyla ekonominin enerji faturasına tek bir kanaldan değil birkaç kanaldan aynı anda baskı geliyor. Dünya ekonomisi açısından bunun anlamı ve bizler Türkiye açısından da bunun anlamı çok benzer. Dezenflasyon süreci daha zor hale geliyor, büyüme üzerindeki baskı artıyor ve işler daha karmaşıklaşıyor tabii. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yalnızca Brent petrol fiyatını değil, petrol ürünlerini, marjlarını, jet yakıtını, motorini, benzin fiyatlarını ve doğalgaz piyasasında birlikte ezlemek gerekiyor. Çünkü bugün küresel enerji şokunun gerçek boyutu tam olarak bu toplam resimde ortaya çıkıyor. Bir sonraki programda farklı bir başlıkla karşınızda olacağız. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Tam olarak bu toplam resimde ortaya çıkıyor. Bir sonraki programda farklı bir başlıkla karşınızda olacağız. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odeya Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odeya Radyo'yla hem dinlen hem de

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: 雨降って地固まる固まる固まる。
1: Duran verdikleri yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odeya Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odeya Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları ODE Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yeah.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Odeya.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeo Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

0: Yatırım Odaklı Podcast'e hoş geldin. Çok değerli bir konuğum var. Çok da kendisine sorularım var. Yakalamışken sormak istiyorum bir sürü soru. Konuğum Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Erhan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şimdi hocam tabii enflasyonla yaşamak bizim, daha doğrusu biz biliyoruz yaşamayı. Evet. Çocuklar da biliyor gerçi de evet. Türkiye'de. Evet. Fakat enflasyonla yaşarken de aynı zamanda paranın da değer kaybına karşı bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Tabii kazandığımız paranın diyeyim ben, daha doğru olur. Şimdi bu bölümde de hani günlük hayatta çok değen bir bölüm olacak. Çünkü insanlar dinleyecek bu bölümü. Hı. Çünkü veri değil, rakam değil. Markete bir gidiyorsunuz, ortaya evet. çıkıyor her şey. Şimdi önce parayla başlayacağım ama sonra enflasyonun yaşamanın ne derece zor olduğunu soracağım. Ama önce parayla başlamak istiyorum. Şimdi enflasyon yoğun olan ülkelerde parayı bankada tutmak, para mı kaybetmek? Negatif reel faiz olan ülkelerde hariç tutuyorum. Onun dışında bir güvenli liman var mı? Bizim hı-hı. enflasyonumuz için konuşuyorum bu arada evet. genel olarak.
1: Evet, teşekkürler. Evet, yani bu konunun tartışılacağı çok az sayıda ülke var. Onlardan bir tanesi de biziz. Zor ve gelir dağılımını falan da çok ciddi bozan bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Bir Japonya'da, bir Almanya'da bu konuyu açtığınız zaman, bu kavramları konuştuğunuz zaman anlaması zor. Biz de deflasyonu anlamıyoruz. Yani tam tersi, böyle fiyatlar düşme. Seneye araba fiyatları ucuzlayacak, bilgisayar fiyatı, işte koltuk, masa.
0: Bir defa oldu
1: galiba. Tahayyül edebiliyor muyuz
0: bir
1: böyle bir şey?
0: Bir defa oldu sanırım değil mi? Kaç sene önce yani, 4'e 5'e düşmüştü enflasyon.
1: Ama o yine enflasyon. Yine hani enflasyon. O böyle bir Mart tabii. ayında 2011'de tabii. öyle bir şey olmuştu. O yıllık sonra çıktı ama evet. yani bu bahsettiğimiz ucuz. Mesela seneye araba daha ucuz olacak, işte bilgisayar daha ucuz olacak, tahayyül etmek zor. İşte bu o yüzden bizim anlamımız Japonlar falan anlıyor. Bizimki de anladığımız enflasyon. Bayağı uzmanlaştık o konuda ama yine de mükemmel ya da çok iyi olmak bile zor. Bir kere öngörü yapmanın hiç kolay olmadığı bir ortam. Mesela seneye bir yıl sonra Türkiye'de enflasyon ne olacak? Şöyle bir derste, bir sınıfta sorsak, bir konuşma yaptığınız yerde sorsanız çok muhtemelen 30-40'tan 80-100'e kadar rakamlar gider. Çıkacak.
0: Tek bir rakam evet. çıkmaz.
1: Ya da bunu işte TÜİK soruyor, vatandaşa soruyor kaç olacak? %50 hı hı. diyor 12 ay sonra son rakam. Reel sektöre soruyor, Gebze, İkitelli, Kocaeli, Bursa %35 diyor.
0: İki farklı beklenti.
1: Evet, finans sektörüne soruyor. İşte 25-27 diyor. Merkez Bankası şu anda bu yıl sonu için 16 diyor ki bakın bu yıl sonu. Demek ki seneye bu zamanlar 13 falan olmalı. Şimdi revize edecek onu gerçi ama yani hadi diyelim 13 değil 20 diyecek. Hı hı. Vatandaşın 50 dediğine Merkez Bankası en iyi ihtimalle yani 20 diyecek. Dolayısıyla bir kere zor. 30 mu olacak, 40 mı, 50 mi? Yani biz bir tüketici olarak tasarrufumuz varsa bunu değerlendirmesi gereken biri olarak bu sorunun yanıtı vermekte zorlanıyoruz. Ama genel olarak enflasyonun yüksekçe olacağı ve burada hani nasıl korunuruz sorusu hı. genetik olarak bizim aslında Türk toplumu olarak, Türk vatandaşları olarak kafamızda olan bir soru. Buna cevap arıyoruz. Şimdi mesela sorunuzda mevduatta kalmak.
0: Evet, yani negatif.
1: Şimdi neye
0: yani,
1: bağlı mesela?
0: Kayıp mı yani?
1: Evet, bunun tek bir cevabı yok. Ben eğer bugün Türkiye'de bir yıl sonra enflasyonun 20 olacağını düşünsem, ortalamada Türk vatandaşları olarak ve ben 30 civarı bir faiz elde etsem, mesela şu anda stopaj dediğimiz vergileri falan indirince 35 civarı evet. bir getiri sağlıyoruz diye onu örnek alalım. 35 kazanırken 20-25 bir enflasyon olacağına inansam ortalamada Türk halkı olarak, o zaman TL'de kalmak mantıklı. İyi diyeceğim. Çünkü ben bu ne demek, şu bardağı bugün 100 liraya alıyorsam seneye ortalama 125 lira olacak. Benim 135 liram olacak parayı bankaya yatırırsam, çok basit
0: param
1: bir hesap.
0: Param erimeyecek, korumuş olacağım.
1: Evet, yani bu
0: olacağım.
1: Bardağı alacağım, üzerine belki yanına bir de kaşık alacağım, çatal alacağım falan. Yani dolayısıyla kazanacağım ama enflasyonun indiğine inanmam gerekiyor. İnanmıyorsam ya da tereddüdüm varsa 20-25 diyorlar ama olmayabilir.
0: Diyelim 30-40, 50 bekliyorum ben mesela, hani son açıklananlar evet, hane evet. halkı beklentisi şimdi, o.
1: Orada işte mesela o noktada aslında ben bu bardağın fiyatı 150 liraya çıkacak. Bugün 100 lira, bugün alabilirim bu bardağı ama seneye benim 135 liram olacak, bu bardağı alamam. O zaman bir, bu bardağı hemen almalıyım eğer istiyorsam.
0: Bu da tetiklemiyor mu?
1: Bu bir, bu tetikliyor. Ben markete gidip bu bardağı alınca markette ya ne güzel bardak satışları iyi gidiyor diye zam yapıyor. Bu birincisi bu. Dolayısıyla faizin ne olduğu, reel faizin yani enflasyona göre bir yıl sonra beklenen bizim ne kazandığımız önemli. İkincisi ne yapabilirim? Ya bu bardağı, şu ekmeği, suyu almayayım. İşte çoluğum çocuğum var, seneye bugün tüketeceğim ama seneye ne yapacağım? 3 kuruş birikmiş param var, bunu değerlendireyim diyen birisi o zaman risk alabilir. Yani
0: riskli bir yatırım.
1: Bir riskli bir yatırım. Yani
0: peki güvenli liman gibi bir şey?
1: Var tabii, onlar için de en güvenlisini. Ama şimdi en güvenli limanı paranızı bankada tutmaktır. Belli sabit bir getiri var. Altın güvenli liman deriz ama işte altın mesela 3 ay önce 5500 dolara ons alan birisi bugün 4700-4800. Yani bu arada paraya ihtiyacınız varsa güvenli liman mı? Aksine çok tehlikeli olmuş olur. Evet. Ama hani 2 yıldır tutan için çok değerli. O yüzden hani güvenli limanlar var ama o limanlara da fırtına vurmuyor. O limanlar alt üst olmuyor anlamına gelmiyor. Benim söylemek istediğim, bunu almaktan vazgeçtiğimde yani güvenli liman arayacağım ama bir risk de alacağım. İşte tahvil de alsam, altın da alsam, borsaya gireyim diyeceğim. Bir güzel bir hisse, bir tavsiyesi alayım, ona gireyim desem. Ha, kazanabilirim, çok ciddi kaybedebilirim de. Ya da işte kripto varlık mı alayım falan diyebilirim. Hepsi risk. Çok kazanabilirim, çok kaybedebilirim. Ha mesela Türk halkı son 2 yılda ağırlıkla altın aldı ve kazandı.
0: Mevduat da çok var. Mevduat artmış da en son. Evet, TL
1: şimdi
0: mevduatı.
1: Ona da gelelim. Şimdi ikincisi bunu ya. Bunu almaktan vazgeçtiğimde yani güvenli liman arayacağım ama bir risk de alacağım. İşte tahvil de alsam, altın da alsam, borsaya gireyim diyeceğim. Bir güzel bir hisse, bir tavsiyesi alayım, ona gireyim desem. Ha kazanabilirim, çok ciddi kaybedebilirim de. Ya da işte kripto varlık mı alayım falan diyebilirim. Hepsi risk. Çok kazanabilirim, çok kaybedebilirim. Ha mesela Türk halkı son 2 yılda ağırlıkla altın aldı ve kazandı.
0: Mevduatta da çok var.

0: markette görünce satışları yine fiyatı arttırdı. Yani buna servet etkisi diyoruz. Doğru bir karar verdi Türk halkı ortalamada. Yani risk aldı, daha çok şey almayı başardı. Üçüncüsü, bayağı bir vatandaş da TL'de kalıyor. Hmm. Değil mi? Yani
1: evet,
0: bakın
1: kalıyor.
0: Bankalara bugün ağırlıklı Türk lirası. İşte acaba irasyonel mi davranıyor? Yani ben bu bardağın fiyatının artacağını bile bile benim tasarrufumdan ben TL'de kalıyorum. Bankada paramı tutuyorum. Aslında yani bunu ben bugün tüketmeyeyim, çoluğum çocuğum tüketsin, seneye işimi kaybederim diyerek az bile olsa bardağın yarısını alayım, plastik bardak alayım ama param dursun diyen var. Tabii bu doğal, çok normal bir reaksiyon.
1: Harcamayı kesenlerden bahsediyoruz.
0: Yani ne yapayım, hani çaresizim ama şu anda tüketmek yerine seneye de idare edeyim.
1: Gibi.
0: Ama
1: evet.
0: Türk halkının finansal okuryazarlığı fena değildir. Eminim bizi şu anda dinleyenler de öyle. Burada aslında bilinçli ya da bilinçsiz bir şey yapıyor. O da şu. Diyor ki tamam, ben %35 bir getiri elde ederim. Tamam. Enflasyonda 50 bekliyorum. Bu da hiç makul değil aslında ama Türkiye'de şu anda kur politikası enflasyon ve faize göre daha yönetilen, daha az artmak üzere devam eden bir
1: uygulama var.
0: Merkez Bankası'nın ifadesiyle söylüyorum. Reel olarak değerlenen bir Türk lirası hikayesine dayanıyor. Vatandaş bunu okuyor. Yani şöyle bir örnek verelim. Hani benim bugün 4,5 milyon liram olsa mesela, 100 bin dolar yaklaşık. Bugün %35 net getiriyle bankaya yatırsam seneye 6 milyon ya da 6 milyon 100 bin liram olacak. Bunu
1: seneye
0: 55 lira olsa mesela dolar kuru, 56 lira olsa benim 6 milyon 100 bin liram kaç dolar edecek?
1: 110 bine falan gelir yaklaşık.
0: Bugün 100 bin dolarım vardı, seneye 110 bin dolarım
1: %10
0: olacak.
1: Dolar
0: Amerika'da
1: bazında.
0: Kaç kazanırsınız?
1: %2 en fazladır.
0: Ama son 2 yılda mesela Türk halkı %20-25 kazandı dolar bazında, euro bazında. Çok büyük bir getiri. Bunu kazanınca diyor ki ben dolar zengini oldum. Gideyim yine alayım bardağı, işte çikolatayı, şunu. Yine markete gidiyor. Market yine zam yapmaya devam.
1: Bu bir kısır döngü değil mi?
0: Kısır döngü. İşte
1: ve bundan çıkmak da kolay değil herhalde. Çünkü enflasyonla yaşamaya alıştığımız için soruyorum ben bunu.
0: Doğru. Burada ama kritik nokta işte faiz ne olacak? Politikalar çok önemli. Reel faiz pozitif mi negatif mi? Çünkü negatif algılıyorsam benim davranışlarım böyle şekilleniyor.
1: Onu biraz açalım, negatif reel faizi. Yani 51 enflasyonda 35 alıyorsan sen negatif reel faiz almış
0: faiz
1: oluyorsun. Yani enflasyondan
0: 15.
1: Düşük faize yatırmış oluyorsun. Bu negatif reel faiz
0: yani
1: olmuş
0: ben oluyor. Yani %35 nominal, yani gibi şey, 100 lira mı 130-135 lira yaptım ama alacağım ürünlerin fiyatı 150 liraya çıktı.
1: Evet, aynen.
0: 150-135-15. %15 yani kabaca 35 getiri, 50
1: götürü.
0: Enflasyon evet. Götürü. Dolayısıyla -15 reel faiz. Yani ben burada aslında reel faiz ürün bazında düşünülmesi gereken bir şey.
1: Nasıl
0: biz
1: yani?
0: %15 kaybettik.
1: Evet.
0: O bardağın %15'i gitti.
1: Hı-hı.
0: Çikolatanın, işte masanın, sandalyenin %15'i gitti. Reel faiz ürün bazında düşünülmeli. Vatandaş, yani bizim hepimiz yani ekonomide bir varsayım yaparız. Bizim isteklerimiz sınırsız.
1: Ama,
0: kaynaklarımız kıt. Yani biz her şeyden daha çok sahip olmak istiyoruz. Burada ise tam tersi. Kaybetme riskimiz var.
1: Hı hı.
0: Buna karşı bir aksiyon geliştiriyoruz. İşte risk alıyoruz ya da bir başka bir hesap yapıp döviz bazında kazanarak TL'de kalıyoruz.
1: Kendimizi kollamaya çalışıyoruz enflasyonda.
0: Ya da alıyoruz. Yani dolayısıyla ekonomi politikalarının nasıl şekillendiği, para politikasının uyguladığı faiz oranı başta olmak üzere bizim nasıl davrandığımız konusunda çok etkili. Enflasyonun düşüp düşmeyeceği, talebin kesilip kesilmeyeceği. Beni kesse markete gitmekten politikalar,
1: fiyatlar
0: o
1: gerileyecek.
0: Market görmeyince müşteriyi ya satamıyorum deyip indirecek.
1: İndirim yapacak.
0: Ama beni gördükçe indirmeyecek.
1: Şimdi mesela biz enflasyon dönemlerinde soranlara da söylüyorduk mesela. Enflasyonda hani mallanacaksın derler ya, mal almak.
0: Hı.
1: Bu hisse olur, ne bileyim buzdolabı olur.
0: Doğru.
1: Örnek veriyorum. Araba olur, arsa olur. Yani herhangi bir mal. Peki o zaman şunu soruyorum. Bundan şunu soracağım. Şimdi enflasyon döneminde borçlu TL diyorum ama. TL'ye borçlu olmak avantaj mı? Nakitte kalmak mı avantaj? Veya enflasyon yüksek olduğu zamanlarda eğer benim bir ihtiyacım varsa buzdolabı mesela. Hı-hı. Bu seneden alayım. Çünkü o paranın değeri kaybedeceğim. Aynı parayla ben seneye o buzdolabını alamayacağım.
0: Evet,
1: mantığıyla mal da alabilirsin.
0: Evet.
1: Şimdi peki o zaman burada TL borçlu olmak mı avantajlı oluyor? Ki hep öyle diyoruz ya biz.
0: Hı-hı.
1: Yoksa hiç borçlanmayayım, ben kalayım, hareket etmeyeyim mi demek lazım böyle yüksek enflasyon dönemlerinde?
0: Ya tabii yine tek bir cevabı yok ama
1: yok işte
0: kabaca
1: yani,
0: şöyle söyleyebiliriz. Faizin ne olduğuna bağlı. Yani ben hangi faizle borçlanacağım? Şimdi ben eğer 50 enflasyon beklerken 60'la 70'le borçlanıyorsam yine bir maliyete giriyorum. Ama 50 enflasyon beklediğim bir yerde 30'la borçlanıyorsam yine ben hani 30'la aldım, gittim

0: bir işte bir şey aldım, buzdolabı aldım, neyse televizyon aldım. Onun fiyatı daha fazla. Ben 30'la mal ettim krediyi ama seneye o yani fiyatı %50
1: Yani
0: artmış
1: yine
0: olacak.
1: kredi veya mevduat
0: Evet.
1: faizine
0: Bakarak tabii
1: karar
0: yani
1: vereceğiz.
0: karar vermemiz gereken o. Ama genelde işte enflasyonist ortamlarda beklentiler yüksek oluyor. Çünkü birbirini besliyor. Enflasyon beklentileri yüksek
1: Evet.
0: oluyor. Faizler o denli yüksek genelde olmuyor. Türkiye örneğin, çünkü dünyada çok fazla örnek yok. Bizde de faizler negatif tarafta kalma eğilimi oluyor. Sık sık da oluyor tabii pozitif reel faiz, ama daha ağırlıklı olan negatif olması. O yüzden de tüketimi tam kesmek çok mümkün olmuyor. O yüzden sorunuzun cevabı şey, yani ben kredimi kullanayım. Evet, enflasyon beklentime göre daha düşük bir kredi ödeyeceksem.
1: Evet.
0: Evet. Tabii, çünkü çok büyük bir belirsizlik demek enflasyon. Başta da konuştuk. Seneye enflasyon kaç olacak? 80 mi? 50 mi? 40 mı? 20 mi? Yani buna göre benim davranışlarım diye bir şey seçiyorum. 40 olur. Ona göre
1: Evet.
0: daha, ama 80 olursa
1: Ne yapacağım?
0: yanlış yaptım. 20 olursa yine yanlış.
1: O zaman
0: Bu çok
1: böyle
0: normal yani.
1: yüksek
0: Hepimiz hata
1: enflasyon
0: yapabiliriz.
1: dönemlerinde o zaman çok ciddi irdeleyip öğrenip ya da dediğim gibi tahminleri dediğiniz gibi algılayıp yapmak lazım ama şu ortamda yani dünyanın genel konjonktürü için söylüyorum. Bugün savaş var, yarın yok. Yarın İran, ABD, Ukrayna, öbür gün Afganistan, Pakistan
0: Tabii.
1: bilemiyorum. Ama bir gerginlik dünyanın tamamında var. Böyle ortamda yüksek enflasyon yaşadığımız ülkemizde biz ne yapacağız?
0: Yani bir
1: Yani çok
0: yani
1: yani
0: bugünkü
1: bir
0: oradan
1: milyonluk soru aslında bu
0: bugün
1: ama
0: Türkiye'de reel faiz beklenen enflasyona göre maalesef düşük kalıyor.
1: düşük
0: Dediğimiz
1: düşük.
0: eksi. O yüzden burada alternatif yatırım araçlarını düşünebiliriz. Fakat uyguladığımız kur politikası da dediğimiz gibi döviz bazında da iyi kazandırdığı için, bir kere mevcut durumda Merkez Bankası'nın rezervleri güçlüyse ve bize verdiği mesaj, ekonomi yönetiminin bu politika devam edecek yönündeyse, Türk lirasında kalmak bence rasyonel. Çünkü burada döviz bazında bir kazanç imkanı ve bu bizim alım gücümüzü artıracaktır. İkincisi, enflasyon varsa doğru fiyattan, evet gerçekten konut, gayrimenkul yatırımları olabilir. Geçmiş fiyatlarına bakarak, muadillerine bakarak düşünebilir. Ama Türkiye'ye dikkat edelim. Yani birçok anlamda dünyanın birçok ülkesine göre konutta, gayrimenkulde çok yüksek döviz bazında fiyatlar da oluşuyor. Oturacağımız evse çok daha rahat karar verilebilir, ama yatırım için çok dikkatli olmak lazım. Üçüncüsü, yani hisse senedini hiç konuşmadık ve sadece Türkiye'yi düşünmemek lazım. Yani bir yatırımcı global düşün. Global bir dünya varsa global bir yatırım. Türkiye'de çok değerli şirketleri var. Yani ben bu şirketin ortağı olsam, bu şirket iyi yönetiliyor, bu sektör doğru bir sektör, bu şirket kurumsal bir şirket, bunları görüyorsam arada iniş çıkışlara da çok takmamamız gerekiyor. Borsaya yatırım yapmak portföyümüzün belli bir oranıyla bence gerçekçidir.
1: Orta uzun dediğimiz için soruyorum. Şey, 3 seneden fazla 5 senelik bir petrol üretici firma veya gıda. Şimdi biz önümüzdeki süreçte enerji fiyatlarının, gıda fiyatlarının artacağını düşünerek onları üreten firmanın hissesine yatırım yaptığımızda riski biraz daha minimize etmiş olur gibi mi oluyoruz? Karışık
0: Yani
1: sordum
0: yok yok
1: ama.
0: şey var, yani gıda sektöründeki firmalar bundan 10 sene, 20, 15 sene sonra daha iyi kazanıyor olma ihtimalleri yüksek. Ama enerji şeye dikkat etmek lazım. Enerji talebi çok yüksek dünyada. Teknoloji çok ciddi bir talep yaratıyor. Her türlü enerjiye büyük talep var. Ama mesela fosil yakıtlar, petrol, doğalgaz, kömür falan, yani bunlar 5-10 sene sonra bu boyutta talep görüyorsa
1: Ha, onu da dikkat edeceğiz.
0: dünyada artık var, yani dünyaya elveda demek gerekecek. İklim krizi çok ciddi bir tehlike. Yani biz bu fosil yakıtları bu hızda kullanmaya devam edersek zaten büyük dersler alacağız. Ondan sonra da o derslerden sonra ne kadar idare ederiz dünyada, bunu maalesef acı bir şey ama bunu söylemek gerekiyor.
1: Peki şunu sorayım son. Şimdi yeni başlayan biri, hiç bilmeyen biri karmaşık bir ürüne girmeden kendini nasıl enflasyon ortamında koruyabilir? Çok kısa bir cevabı var mı? Yok biliyorum ama sorayım.
0: Evet, yani hemen çok kısa bir cevabı yok, ama bir kere çok acele etmeden araştırarak bir karar vermekte fayda var. Tek bir kaynaktan değil, tek bir ekonomist çevremiz değil, çok sayıda bilgiyi toplayıp kafamızda netleştirip kendi portföyümüzü oluşturmakta fayda var. Ama enflasyonist bir ortamda yaşanılıyorsa eğer, burada bir kere tekrar ürün fiyatları artacak ve biz ihtiyacımız olan ürünleri almalıyız. Belli bir
1: Evet.
0: tüketim varsa imkanımız korumalıyız. Ama tasarruf etmek enflasyonist ortamda da bizim için çok çok gerekli, gelecek açısından veya hayatın genel akışı açısından. O tasarrufları değerlendirmede de yine klasik olacak ama bütün yumurtaları aynı sepete koymamak, bu bence olağanüstü bir en güzel,
1: En
0: en
1: güzel.
0: önemli portföy teorisi. Evet. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Burada da tek diyeceğim sabırlı olmak, acele etmemek diye bitireyim.
1: İşte sabır insanların sahip olmadığı bir
0: en
1: şey.
0: En değerli yatırım. Evet, aynen. Sabırlı olabilmek konusunda yapacağımız
1: zaman
0: yatırım.
1: Çünkü zaman karşılığı olmayan bir şey gerçekten. Evet. Sevgili hocam çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum
0: size. Ben de çok teşekkür ederim. Çok
1: Profesör Erhan Aslanoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu arada sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz bizlere. Sorunlarınız, hikayeleriniz, kafanıza takılan bir şey varsa bizim podcastimizin, yatırım odaklı podcastin diğer bölümlerindeki konuklara bu soruları ileteceğim efendim. Şimdilik hoşçakalın.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

0: Hayır, merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
2: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu: vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusunu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programa tekrar hoş geldiniz. Bugün küresel ekonominin yeniden en hassas başlıklarından biri haline gelen enerji piyasalarını konuşacağız. Konuşmadan edemiyoruz çünkü her daim kendini hatırlatıyor. Yine petrol ve doğalgaz fiyatlarında çok belirgin bir yükseliş görüyoruz. Ama bu kez yani hikaye sadece ham petrol fiyatı değil. Çünkü daha da önemlisi ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin fiyatlarında da çok güçlü bir artış var. Benzinde, motorinde, jet yakıtında, denizcilik yakıtlarında yani ekonominin taşımacılık, seyahat, lojistik ve üretim tarafında doğrudan kullanılan ürünlerinde de belki de ham petrolde yaşanan yükselişten daha hızlı bir yükseliş var. Dolayısıyla bugün aslında tek bir enerji fiyatını değil, enerji zincirinin tamamında oluşan baskıyı konuşmamız gerekiyor. Şimdi büyük fotoğrafla başlayalım ilk önce. Bu yayını yaparken Brent petrol yaklaşık $100 civarındaydı. Amerikan tipi WTI petrolünde ise $95 civarında bir işlem görüyorduk. Yani Ağustos başından bu yana tekrar bakıldığında %30'un üzerinde yükselmiş durumda bir petrolle karşı karşıyayız. Temel nedenini biliyoruz zaten. Orta Doğu'daki çatışmalar, özellikle Hürmüz Boğazı çerçevesinde arz risklerinin yeniden artması, savaştan önce dünya petrol ve gaz ticaretinin yaklaşık 5'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Bugün trafik kısmen devam etse de eski seviyelerin halen ve halen belirgin biçimde altında. Bunun neden önemli olduğunu da biliyoruz. Çünkü soru şu, petrol gerçekten ihtiyaç duyulan ülkeye ulaşabiliyor mu? Bir bölgede petrol var olabilir ama tanker geçemiyorsa, sigorta maliyeti çok yükselmişse, liman çalışmıyorsa, rafineri devre dışıysa petrolün varlığı tek başına yeterli de olmuyor. Dolayısıyla enerji piyasasında yaşanan sorunlardan biri de tam olarak bu ve bunun da diğer petrol ürünleri fiyatları üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Ağustos petrol piyasası raporuna göre küresel petrol arzı Temmuz ayında günlük 101.5 milyon varile yükselmiş olsa da halen geçen yılın aynı döneminin bayağı altında. Körfez'de ise savaş öncesine kıyasla günlük 8 milyon varilden fazla üretim halen devre dışı durumda. Uluslararası Enerji Ajansı 2026 yılı genelinde de küresel petrol arzının günlük ortalama yaklaşık 4.3 milyon varil azalmasını bekliyor. Bu rakamlar zaten tek başına ciddi. Ama bugün asıl ilginç olan konu rafine ürün tarafında. Şimdi temel bir ayrımı yapalım burada. Ham petrol ile benzin aynı şey değil. Motorin de aynı şey değil. Jet yakıtı da aynı şey değil. Ham petrol rafineriye giren ham madde. Rafineride işlendikten sonra farklı ürünlere ayrılıyor. İşte biraz önce bahsettiğim benzin, motorun, jet yakıtı gibi yakıtlara dönüşüyor. Dolayısıyla dünyada ham petrol bulunması otomatik olarak yeterli benzin veya yeterli jet yakıtı olduğu anlamına gelmiyor. İşte enerji piyasasının kırılgan tarafı da burada ortaya çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre küresel rafinerilerin işlediği petrol miktarı Temmuz ayında artsa da geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 5 milyon varil günlük altında. Yani dolayısıyla da benzin, motorin ve jet yakıtı gibi ürünlerde marjlar çok yüksek seviyelere çıktı. Burada son zamanlarda duyduğumuz bir kavram da var. Son zamanlarda değil, çok uzun zamandır duyuyoruz ama zaman zaman daha fazla duyuyoruz. O da crack spread. Bunu çok mümkün olduğunca basit anlatayım. Diyelim ki bir rafineri $100 ham petrolü alıyor, bunu işliyor ve işte bir petrol ürünü çıkartıyor. Motorin çıkartıyor, işte benzin çıkartıyor. Ortaya çıkan ürünün fiyatıyla ham petrol fiyatı arasındaki fark bize o ürünün ne kadar kıt olduğunu gösteren önemli bir işaret de oluyor. Eğer bu fark çok açılıyorsa aslında piyasada demek ki ham petrol var ama nihai ürün yeterince yok mesajı veriliyor. Mesela motorinde bu fark oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Bu gerçekten sıra dışı seviyelerden bahsediyoruz. Ama hikaye sadece motorin değil tabii. Mesela jet yakıtı da önemli. Uluslararası Enerji Ajansı'na bakalım yine. Diyor ki Rusya, Orta Doğu ve Asya'dan yapılan jet yakışı ihracatı yıllık bazda yaklaşık 670 bin varil günlük azalmış durumda. Bu bölgelerin deniz yoluyla yaptığı küresel jet yakıtı ticaretinin yaklaşık 3'te 1'ine karşılık geliyor. Uçaklar için. Yani benzin tarafında da yaz seyahat sezonuyla birlikte talebin yükseldiği bir dönemde bu sefer yine arz sıkışıklığı oluştu. Yani benzin, motorin ve jet yakıtı aynı anda baskı altında kaldı. Bu neden dünya ekonomisi açısından önemli dersek? Çünkü her ürün ekonominin farklı bir alanına dokunuyor. Yani benzin daha çok bireysel ulaşım ve tüketici harcamaları üzerinde etkili. Fiyat arttığında hane halkının ulaşım bütçesi büyüyor. Bu da başka alanlara ayırabileceği geliri azaltıyor. Motorin, lojistik, tarım, ağır taşımacılık ve bazı üretim süreçleri açısından önemli. Buradaki fiyat artışı şirketlerin maliyetlerine daha doğrudan girebiliyor. Hatta buradan yine dolaylı olarak hane halkı bütçesini zorlayabiliyor. Çünkü örneğin çiftçilerin maliyetlerinde önemli artış ürünlere yansıyor. Dolayısıyla bu da işlenmemiş gıdaya yansıyabiliyor. Jet yakıtı ise havacılık sektörünün temel girdilerinden biri. Jet yakıtı yükseldiğinde de hava yollarının maliyetleri artıyor. Bu da zaman içerisinde uçak bileti fiyatlarına, turizme, iş seyahatlerine ve kargo taşımacılığına yansıyabiliyor. Denizcilik yakıtları da benzer şekilde küresel ticaret açısından önemli. Bugün dünya ticaretinin büyük bölümü halen deniz yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla bunker fuel dediğimiz denizcilik yakıtlarının fiyatı yükseldiğinde konteyner ve navlun maliyetleri de etkilenebiliyor. Örneğin Reuters'ın son verilerine göre bazı önemli denizcilik yakıtlarının fiyatları savaş öncesine göre halen %60'ın üzerinde yüksek. Bunları bir araya getirdiğimizde şunları görüyoruz. Halen geniş bir enerji şoku yaşadığımızı anlıyoruz. Bu da tabii iki temel riski ortaya çıkartıyor. Zaten etkilediği alanları söyledim ama daha makro bir çerçevede baktığınızda zaten bu sefer global enflasyon dinamikleri açısından enflasyonu, ikincisi de büyüme dinamiklerini ve bu iki noktadaki riskleri ortaya çıkartıyor. Şimdi doğalgaza da bir bakalım. Doğalgaz tarafında da benzer ama farklı bir hikaye var. Avrupa için referans kabul edilen Hollanda TTF doğalgaz fiyatları yine bir yükseliş içerisinde 75-80 euro arasında. Bu da bir yıl öncesine göre çok ciddi bir artış. Yani Avrupa açısından burada temel sorun enerji arzının yapısı. Çünkü neden? Rus gazına bağımlılığın azaltılmasının ardından Avrupa çok daha fazla LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmeye başladı. İşte bu nedenle de Avrupa bugün Katar, ABD ve diğer LNG üreticilerinden gelen kargolar için Asya ile rekabet ediyor. Orta Doğu'dan gelen LNG akışlarında sorun çıktığında fiyat çok hızlı tepki verebiliyor. Üstelik kışa yaklaşırken depoların doldurulması gerekiyor. Çünkü kışa yaklaşırken bir hazırlık da gerekiyor. Reuters'ın mesela son değerlendirmelerine bakıldığında Avrupa'daki gaz depoları yaklaşık %66 dolulukta. Ve bu oran yılın bu dönemi içinde tarihsel olarak düşük kabul ediliyor. Dolayısıyla doğal gazda da fiyatların seyrini yalnızca tüketim değil, kış öncesi stoklama ihtiyacı belirliyor. Bu neden önemli? Çünkü doğalgaz yalnızca evleri ısıtmıyor, elektrik tüketim üretiminde de kullanılıyor, kimya sanayide de kullanılıyor, gübre üretiminde de kritik bir girdi. Cam, seramik, metal gibi enerji yoğun sektörlerde de önemli. Dolayısıyla doğalgaz fiyatlarındaki artış da petrol ürünlerinde olduğu gibi zincirleme, maliyet etkisi yaratabiliyor. Özellikle Avrupa sanayi açısından son derece hassas bir konu ve zaten son yıllarda Avrupa sanayisinin rekabet gücü tartışılırken en önemli başlıklardan biri de enerji maliyetleri olmuştu. Şimdi doğalgaz yeniden pahalanırsa bu baskı tekrar artabilir. Türkiye'ye geldiğimizde de Türkiye açısından enerji fiyatlarındaki bu yeni yükselişi birkaç ayrı kanaldan düşünmek gerekiyor. Dış ticaret ve cari denge, enerji ithalatçısı olduğumuz için ithalat faturamız artıyor. Zaten bir önceki programda orta vadeli ekonomik programdan bahsetmiş ve buradaki 2026 yılı enerji ithalatı tahminleri ve dış ticaret tahminlerinden bahsetmiştik. Dolayısıyla enerji fiyatlarında her kalıcı yükseliş Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı açısından önemli oluyor. İkincisi de enflasyon. Petrol fiyatı yükseldiğinde mesela bunun ilk etkisini benzin ve motorinde görüyoruz. Burada da bitmiyor hikaye. İşte jet yakısındaki yükseliş hava yolu maliyetlerini etkiliyor. Biraz önce söylediğim gibi bütün dünyada olduğu gibi. Motorin taşımacılığı etkiliyor. Denizcilik yakıtları navlun maliyetlerini etkiliyor. Doğalgaz sanayi ve enerji üretim maliyetleri etkileniyor gibi gibi. Burada tabii bizlerin kullandığı iki kavram var. Yani bir birinci tur etki, bir ikinci tur etki. Birinci tur etki çok basit yani. Benzin fiyatı yükseliyor, doğalgaz faturası yükseliyor gibi. İkinci tur ise bu maliyetlerin başka fiyatlara geçmesi. Yani mesela jet yakıtı yükseliyor, bu birinci tur etki. İkinci turda taşımacılık maliyetleri artıyor. Dolayısıyla bu da gıdaya yansıyor gibi. Ya da işte bilet fiyatına yansıyor gibi. Bunlar da ikinci tur fiyatları ve bu zincir giderek problemi arttırıyor tabii ki. Evet, programın sonuna gelirken de bütün tabloyu bir cümlede toparlayayım. Yani bugünkü enerji sorunu sadece petrol 100 doları geçti meselesi değil. Bu başlığı atmak değil. Asıl dikkat çekici olan enerji sisteminin birkaç farklı noktasında aynı anda baskı oluşması. Ham petrol pahalı zaten. Rafineri kapasitesi sınırlı. Benzin, motorin, jet yakıtı, denizcilik yakıtları, doğalgaz pahalılaşıyor. Dolayısıyla ekonominin enerji faturasına tek bir kanaldan değil birkaç kanaldan aynı anda baskı geliyor. Dünya ekonomisi açısından bunun anlamı ve bizler Türkiye açısından da bunun anlamı çok benzer. Dezenflasyon süreci daha zor hale geliyor, büyüme üzerindeki baskı artıyor ve işler daha karmaşıklaşıyor tabii. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yalnızca Brent petrol fiyatını değil, petrol ürünlerini, marjlarını, jet yakıtını, motorini, benzin fiyatlarını ve doğalgaz piyasasını da birlikte ezlemek gerekiyor. Çünkü bugün küresel enerji şokunun gerçek boyutu tam olarak bu toplam resimde ortaya çıkıyor. Bir sonraki programda farklı bir başlıkla karşınızda olacağız. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Odaya Radyo.

0: Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor. Yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. Odea Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler, sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçen ile finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

sporda, evde, işte, trafikte. Müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odea Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odea Radyo'dan ayırma.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Tatil bitti, şehrin temposu hızlandı. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ile Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odea Radyo'da yayınlanacak.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odea Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odea Radyo ile hem dinlen hem de gündemde kal.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo, yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programa tekrar hoş geldiniz. Bugün küresel ekonominin yeniden en hassas başlıklarından biri haline gelen enerji piyasalarını konuşacağız. Konuşmadan edemiyoruz çünkü her daim kendini hatırlatıyor. Yine petrol ve doğalgaz fiyatlarında çok belirgin bir yükseliş görüyoruz. Ama bu kez yani hikaye sadece ham petrol fiyatı değil. Çünkü daha da önemlisi ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin fiyatlarında da çok güçlü bir artış var. Benzinde, motorinde, jet yakıtında, denizcilik yakıtlarında. Yani ekonominin taşımacılık, seyahat, lojistik ve üretim tarafında doğrudan kullanılan ürünlerinde de belki de ham petrolde yaşanan yükselişten daha hızlı bir yükseliş var. Dolayısıyla bugün aslında tek bir enerji fiyatını değil, enerji zincirinin tamamında oluşan baskıyı konuşmamız gerekiyor. Şimdi büyük fotoğrafla başlayalım ilk önce. Bu yayını yaparken Brent petrol yaklaşık $100 civarındaydı. Amerikan tipi WTI petrolünde ise $95 civarında bir işlem görüyorduk. Yani Ağustos başından bu yana tekrar bakıldığında %30'un üzerinde yükselmiş durumda bir petrolle karşı karşıyayız. Temel nedenini biliyoruz zaten. Orta Doğu'daki çatışmalar, özellikle Hürmüz Boğazı çerçevesinde arz risklerinin yeniden artması, savaştan önce dünya petrol ve gaz ticaretinin yaklaşık 5'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Bugün trafik kısmen devam etse de eski seviyelerin halen ve halen belirgin biçimde altında. Bunun neden önemli olduğunu da biliyoruz. Çünkü soru şu, petrol gerçekten ihtiyaç duyulan ülkeye ulaşabiliyor mu? Bir bölgede petrol var olabilir ama tanker geçemiyorsa, sigorta maliyeti çok yükselmişse, liman çalışmıyorsa, rafineri devre dışıysa petrolün varlığı tek başına yeterli de olmuyor. Dolayısıyla enerji piyasasında yaşanan sorunlardan biri de tam olarak bu ve bunun da diğer petrol ürünleri fiyatları üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Ağustos petrol piyasası raporuna göre küresel petrol arzı Temmuz ayında günlük 101.5 milyon varile yükselmiş olsa da halen geçen yılın aynı döneminin bayağı altında. Körfez'de ise savaş öncesine kıyasla günlük 8 milyon varilden fazla üretim halen devre dışı durumda. Uluslararası Enerji Ajansı 2026 yılı genelinde de küresel petrol arzının günlük ortalama yaklaşık 4.3 milyon varil azalmasını bekliyor. Bu rakamlar zaten tek başına ciddi. Ama bugün asıl ilginç olan konu rafine ürün tarafında. Şimdi temel bir ayrımı yapalım burada. Ham petrol ile benzin aynı şey değil. Motorin de aynı şey değil. Jet yakıtı da aynı şey değil. Ham petrol rafineriye giren ham madde. Rafineride işlendikten sonra farklı ürünlere ayrılıyor. İşte biraz önce bahsettiğim benzin, motorun, jet yakıtı gibi yakıtlara dönüşüyor. Dolayısıyla dünyada ham petrol bulunması otomatik olarak yeterli benzin veya yeterli jet yakıtı olduğu anlamına gelmiyor. İşte enerji piyasasının kırılgan tarafı da burada ortaya çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre küresel rafinerilerin işlediği petrol miktarı Temmuz ayında artsa da geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 5 milyon varil günlük altında. Yani dolayısıyla da benzin, motorin ve jet yakıtı gibi ürünlerde marjlar çok yüksek seviyelere çıktı. Burada son zamanlarda duyduğumuz bir kavram da var. Son zamanlarda değil, çok uzun zamandır duyuyoruz ama zaman zaman daha fazla duyuyoruz. O da crack spread. Bunu çok mümkün olduğunca basit anlatayım. Diyelim ki bir rafineri $100 ham petrolü alıyor, bunu işliyor ve işte bir petrol ürünü çıkartıyor. Motorin çıkartıyor, işte benzin çıkartıyor. Ortaya çıkan ürünün fiyatıyla ham petrol fiyatı arasındaki fark bize o ürünün ne kadar kıt olduğunu gösteren önemli bir işaret de oluyor. Eğer bu fark çok açılıyorsa aslında piyasada demek ki ham petrol var ama nihai ürün yeterince yok mesajı veriliyor. Mesela motorinde bu fark oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Bu gerçekten sıra dışı seviyelerden bahsediyoruz ama hikaye sadece motorin değil tabii. Mesela jet yakıtı da önemli. Uluslararası Enerji Ajansı'na bakalım yine. Diyor ki Rusya, Orta Doğu ve Asya'dan yapılan jet yakışı ihracatı yıllık bazda yaklaşık 670 bin varil günlük azalmış durumda. Bu bölgelerin deniz yoluyla yaptığı küresel jet yakıtı ticaretinin yaklaşık 3'te 1'ine karşılık geliyor. Uçaklar için. Yani benzin tarafında da yaz seyahat sezonuyla birlikte talebin yükseldiği bir dönemde bu sefer yine arz sıkışıklığı oluştu. Yani benzin, motorin ve jet yakıtı aynı anda baskı altında kaldı. Bu neden dünya ekonomisi açısından önemli dersek? Çünkü her ürün ekonominin farklı bir alanına dokunuyor. Yani benzin daha çok bireysel ulaşım ve tüketici harcamaları üzerinde etkili. Fiyat arttığında hane halkının ulaşım bütçesi büyüyor. Bu da başka alanlara ayırabileceği geliri azaltıyor. Motorin, lojistik, tarım, ağır taşımacılık ve bazı üretim süreçleri açısından önemli. Buradaki fiyat artışı şirketlerin maliyetlerine daha doğrudan girebiliyor. Hatta buradan yine dolaylı olarak hane halkı bütçesini zorlayabiliyor. Çünkü örneğin çiftçilerin maliyetlerinde önemli artış ürünlere yansıyor. Dolayısıyla bu da işlenmemiş gıdaya yansıyabiliyor. Jet yakıtı ise havacılık sektörünün temel girdilerinden biri. Jet yakıtı yükseldiğinde de hava yollarının maliyetleri artıyor. Bu da zaman içerisinde uçak bileti fiyatlarına, turizme, iş seyahatlerine ve kargo taşımacılığına yansıyabiliyor. Denizcilik yakıtları da benzer şekilde küresel ticaret açısından önemli. Bugün dünya ticaretinin büyük bölümü halen deniz yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla bunker fuel dediğimiz denizcilik yakıtlarının fiyatı yükseldiğinde konteyner ve navlun maliyetleri de etkilenebiliyor. Örneğin Reuters'ın son verilerine göre bazı önemli denizcilik yakıtlarının fiyatları savaş öncesine göre halen %60'ın üzerinde yüksek. Bunları bir araya getirdiğimizde şunları görüyoruz. Halen geniş bir enerji şoku yaşadığımızı anlıyoruz. Bu da tabii iki temel riski ortaya çıkartıyor. Zaten etkilediği alanları söyledim ama daha makro bir çerçevede baktığınızda zaten bu sefer global enflasyon dinamikleri açısından enflasyonu, ikincisi de büyüme dinamiklerini ve bu iki noktadaki riskleri ortaya çıkartıyor. Şimdi doğalgaza da bir bakalım. Doğalgaz tarafında da benzer ama farklı bir hikaye var. Avrupa için referans kabul edilen Hollanda TTF doğalgaz fiyatları yine bir yükseliş içerisinde 75-80 euro arasında. Bu da bir yıl öncesine göre çok ciddi bir artış. Yani Avrupa açısından burada temel sorun enerji arzının yapısı. Çünkü neden? Rus gazına bağımlılığın azaltılmasının ardından Avrupa çok daha fazla LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmeye başladı. İşte bu nedenle de Avrupa bugün Katar, ABD ve diğer LNG üreticilerinden gelen kargolar için Asya ile rekabet ediyor. Orta Doğu'dan gelen LNG akışlarında sorun çıktığında fiyat çok hızlı tepki verebiliyor. Üstelik kışa yaklaşırken depoların doldurulması gerekiyor. Çünkü kışa yaklaşırken bir hazırlık da gerekiyor. Reuters'ın mesela son değerlendirmelerine bakıldığında Avrupa'daki gaz depoları yaklaşık %66 dolulukta. Ve bu oran yılın bu dönemi içinde tarihsel olarak düşük kabul ediliyor. Dolayısıyla doğal gazda da fiyatların seyrini yalnızca tüketim değil, kış öncesi stoklama ihtiyacı belirliyor. Bu neden önemli? Çünkü doğalgaz yalnızca evleri ısıtmıyor, elektrik tüketim üretiminde de kullanılıyor, kimya sanayide de kullanılıyor, gübre üretiminde de kritik bir girdi. Cam, seramik, metal gibi enerji yoğun sektörlerde de önemli. Dolayısıyla doğalgaz fiyatlarındaki artış da petrol ürünlerinde olduğu gibi zincirleme, maliyet etkisi yaratabiliyor. Özellikle Avrupa sanayi açısından son derece hassas bir konu ve zaten son yıllarda Avrupa sanayisinin rekabet gücü tartışılırken en önemli başlıklardan biri de enerji maliyetleri olmuştu. Şimdi doğalgaz yeniden pahalanırsa bu baskı tekrar artabilir. Türkiye'ye geldiğimizde de Türkiye açısından enerji fiyatlarındaki bu yeni yükselişi birkaç ayrı kanaldan düşünmek gerekiyor. Dış ticaret ve cari denge, enerji ithalatçısı olduğumuz için ithalat faturamız artıyor. Zaten bir önceki programda orta vadeli ekonomik programdan bahsetmiş ve buradaki 2026 yılı enerji ithalatı tahminleri ve dış ticaret tahminlerinden bahsetmiştik. Dolayısıyla enerji fiyatlarında her kalıcı yükseliş Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı açısından önemli oluyor. İkincisi de enflasyon. Petrol fiyatı yükseldiğinde mesela bunun ilk etkisini benzin ve motorinde görüyoruz. Burada da bitmiyor hikaye. İşte jet yakısındaki yükseliş hava yolu maliyetlerini etkiliyor. Biraz önce söylediğim gibi bütün dünyada olduğu gibi. Motorin taşımacılığı etkiliyor. Denizcilik yakıtları navlun maliyetlerini etkiliyor. Doğalgaz sanayi ve enerji üretim maliyetleri etkileniyor gibi gibi. Burada tabii bizlerin kullandığı iki kavram var. Yani bir birinci tur etki, bir ikinci tur etki. Birinci tur etki çok basit yani. Benzin fiyatı yükseliyor, doğalgaz faturası yükseliyor gibi. İkinci tur ise bu maliyetlerin başka fiyatlara geçmesi. Yani mesela jet yakıtı yükseliyor, bu birinci tur etki. İkinci turda taşımacılık maliyetleri artıyor. Dolayısıyla bu da gıdaya yansıyor gibi. Ya da işte bilet fiyatına yansıyor gibi. Bunlar da ikinci tur fiyatları ve bu zincir giderek problemi arttırıyor tabii ki. Evet, programın sonuna gelirken de bütün tabloyu bir cümlede toparlayayım. Yani bugünkü enerji sorunu sadece petrol 100 doları geçti meselesi değil. Bu başlığı atmak değil. Asıl dikkat çekici olan enerji sisteminin birkaç farklı noktasında aynı anda baskı oluşması. Ham petrol pahalı zaten. Rafineri kapasitesi sınırlı. Benzin, motorin, jet yakıtı, denizcilik yakıtları, doğalgaz pahalılaşıyor. Dolayısıyla ekonominin enerji faturasına tek bir kanaldan değil birkaç kanaldan aynı anda baskı geliyor. Dünya ekonomisi açısından bunun anlamı ve bizler Türkiye açısından da bunun anlamı çok benzer. Dezenflasyon süreci daha zor hale geliyor, büyüme üzerindeki baskı artıyor ve işler daha karmaşıklaşıyor tabii. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yalnızca Brent petrol fiyatını değil, petrol ürünlerini, marjlarını, jet yakıtını, motorini, benzin fiyatlarını ve doğalgaz piyasasını birlikte ezlemek gerekiyor. Çünkü bugün küresel enerji şokunun gerçek boyutu tam olarak bu toplam resimde ortaya çıkıyor. Bir sonraki programda farklı bir başlıkla karşınızda olacağız. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem.

Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: yaptıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, temettü yatırımcıya düzenli bir gelir sağlayabilir mi?
2: Borsadan kazanç deyince herkes fiyat artışını düşünür. Ama borsa yatırımının bir o kadar önemli ikinci bir boyutu var, temettü. Ve bu boyut çoğu yatırımcı tarafından ciddi şekilde hafife alınıyor. Peki temettü nedir? Şirketin yıllık karından hissedarlarına dağıttığı nakit ödeme. Hisse fiyatı hiç hareket etmese bile cebinize düzenli para giriyor. Borsayı pasif bir gelir motoruna dönüştüren mekanizma tam da bu. Neden ödeniyor? Olgun ve istikrarlı şirketler kazandıklarının bir kısmını ortaklarıyla paylaşır. Büyüme odaklı şirketler ise bu parayı yeniden yatırıma yönlendirdiklerinden temettü ödemeyebilir. Her iki model de kendi içinde tutarlı. Temettü ile pasif gelir gerçekten mümkün. Ama bunun için sabırlı ve uzun vadeli bir strateji şart. Elde ettiğiniz temettüyü tekrar hisselere yatırmak, bileşik getiri ile büyüme yaratıyor. Yıllar içinde bu etki, başlangıçta hayal bile edemeyeceğiniz bir tablo ortaya çıkarabiliyor. Türkiye'de bankalar, holdingler ve güçlü nakit akışına sahip sektör liderleri arasında düzenli temettü ödeyen şirketler mevcut. Temettü yatırımı hızlı zenginleşme yolu değil. Ama 10-15 yıllık perspektifle ele alındığında borsayı alsat oyunundan çıkarıp gerçek bir ortaklık modeline taşıyan en güçlü strateji bu diyebiliriz.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.
4: I'm alive. I'll just not the owner.

Nordea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odea Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Ladies and gentlemen, this song has an imaginary situation which is vital to the atmosphere we intend to project. We'd like for you to join us on this imaginary excursion and picture in your mind a lady.

0: Odeya Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programa tekrar hoş geldiniz. Bugün küresel ekonominin yeniden en hassas başlıklarından biri haline gelen enerji piyasalarını konuşacağız. Konuşmadan edemiyoruz çünkü her daim kendini hatırlatıyor. Yine petrol ve doğalgaz fiyatlarında çok belirgin bir yükseliş görüyoruz. Ama bu kez yani hikaye sadece ham petrol fiyatı değil. Çünkü daha da önemlisi ham petrolden üretilen petrol ürünlerinin fiyatlarında da çok güçlü bir artış var. Benzinde, motorinde, jet yakıtında, denizcilik yakıtlarında yani ekonominin taşımacılık, seyahat, lojistik ve üretim tarafında doğrudan kullanılan ürünlerinde de belki de ham petrolde yaşanan yükselişten daha hızlı bir yükseliş var. Dolayısıyla bugün aslında tek bir enerji fiyatını değil, enerji zincirinin tamamında oluşan baskıyı konuşmamız gerekiyor. Şimdi büyük fotoğrafla başlayalım ilk önce. Bu yayını yaparken Brent petrol yaklaşık $100 civarındaydı. Amerikan tipi WTI petrolünde ise $95 civarında bir işlem görüyordu. Yani Ağustos başından bu yana tekrar bakıldığında %30'un üzerinde yükselmiş durumda bir petrolle karşı karşıyayız. Temel nedenini biliyoruz zaten. Orta Doğu'daki çatışmalar, özellikle Hürmüz Boğazı çerçevesinde arz risklerinin yeniden artması, savaştan önce dünya petrol ve gaz ticaretinin yaklaşık 5'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Bugün trafik kısmen devam etse de eski seviyelerin halen ve halen belirgin biçimde altında. Bunun neden önemli olduğunu da biliyoruz. Çünkü soru şu, petrol gerçekten ihtiyaç duyulan ülkeye ulaşabiliyor mu? Bir bölgede petrol var olabilir ama tanker geçemiyorsa, sigorta maliyeti çok yükselmişse, liman çalışmıyorsa, rafineri devre dışıysa petrolün varlığı tek başına yeterli de olmuyor. Dolayısıyla enerji piyasasında yaşanan sorunlardan biri de tam olarak bu ve bunun da diğer petrol ürünleri fiyatları üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Ağustos petrol piyasası raporuna göre küresel petrol arzı Temmuz ayında günlük 101.5 milyon varile yükselmiş olsa da halen geçen yılın aynı döneminin bayağı altında. Körfez'de ise savaş öncesine kıyasla günlük 8 milyon varilden fazla üretim halen devre dışı durumda. Uluslararası Enerji Ajansı 2026 yılı genelinde de küresel petrol arzının günlük ortalama yaklaşık 4.3 milyon varil azalmasını bekliyor. Bu rakamlar zaten tek başına ciddi. Ama bugün asıl ilginç olan konu rafine ürün tarafında. Şimdi temel bir ayrımı yapalım burada. Ham petrol ile benzin aynı şey değil. Motorin de aynı şey değil. Jet yakıtı da aynı şey değil. Ham petrol rafineriye giren ham madde. Rafineride işlendikten sonra farklı ürünlere ayrılıyor. İşte biraz önce bahsettiğim benzin, motorin, jet yakıtı gibi yakıtlara dönüşüyor. Dolayısıyla dünyada ham petrol bulunması otomatik olarak yeterli benzin veya yeterli jet yakıtı olduğu anlamına gelmiyor. İşte enerji piyasasının kırılgan tarafı da burada ortaya çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre küresel rafinerilerin işlediği petrol miktarı Temmuz ayında artsa da geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 5 milyon varil günlük altında. Yani dolayısıyla da benzin, motorin ve jet yakıtı gibi ürünlerde marjlar çok yüksek seviyelere çıktı. Burada son zamanlarda duyduğumuz bir kavram da var. Son zamanlarda değil, çok uzun zamandır duyuyoruz ama zaman zaman daha fazla duyuyoruz. O da crack spread. Bunu çok mümkün olduğunca basit anlatayım. Diyelim ki bir rafineri $100 ham petrolü alıyor, bunu işliyor ve işte bir petrol ürünü çıkartıyor. Motorin çıkartıyor, işte benzin çıkartıyor. Ortaya çıkan ürünün fiyatıyla ham petrol fiyatı arasındaki fark bize o ürünün ne kadar kıt olduğunu gösteren önemli bir işaret de oluyor. Eğer bu fark çok açılıyorsa aslında piyasada demek ki ham petrol var ama nihai ürün yeterince yok mesajı veriliyor. Mesela motorinde bu fark oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Bu gerçekten sıra dışı seviyelerden bahsediyoruz ama hikaye sadece motorin değil tabii. Mesela jet yakıtı da önemli. Uluslararası Enerji Ajansı'na bakalım yine. Diyor ki Rusya, Orta Doğu ve Asya'dan yapılan jet yakışı ihracatı yıllık bazda yaklaşık 670 bin varil günlük azalmış durumda. Bu bölgelerin deniz yoluyla yaptığı küresel jet yakıtı ticaretinin yaklaşık 1/3'üne karşılık geliyor. Uçaklar için yani. Benzin tarafında da yaz seyahat sezonuyla birlikte talebin yükseldiği bir dönemde bu sefer yine arz sıkışıklığı oluştu. Yani benzin, motorin ve jet yakıtı aynı anda baskı altında kaldı. Bu neden dünya ekonomisi açısından önemli dersek? Çünkü her ürün ekonominin farklı bir alanına dokunuyor. Yani benzin daha çok bireysel ulaşım ve tüketici harcamaları üzerinde etkili. Fiyat arttığında hane halkının ulaşım bütçesi büyüyor. Bu da başka alanlara ayırabileceği geliri azaltıyor. Motorin, lojistik, tarım, ağır taşımacılık ve bazı üretim süreçleri açısından önemli. Buradaki fiyat artışı şirketlerin maliyetlerine daha doğrudan girebiliyor. Hatta buradan yine dolaylı olarak hane halkı bütçesini zorlayabiliyor. Çünkü örneğin çiftçilerin maliyetlerinde önemli artış ürünlere yansıyor. Dolayısıyla bu da işlenmemiş gıdaya yansıyabiliyor. Jet yakıtı ise havacılık sektörünün temel girdilerinden biri. Jet yakıtı yükseldiğinde de hava yollarının maliyetleri artıyor. Bu da zaman içerisinde uçak bileti fiyatlarına, turizme, iş seyahatlerine ve kargo taşımacılığına yansıyabiliyor. Denizcilik yakıtları da benzer şekilde küresel ticaret açısından önemli. Bugün dünya ticaretinin büyük bölümü halen deniz yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla bunker fuel dediğimiz denizcilik yakıtlarının fiyatı yükseldiğinde konteyner ve navlu maliyetleri de etkilenebiliyor. Örneğin Reuters'ın son verilerine göre bazı önemli denizcilik yakıtlarının fiyatları savaş öncesine göre halen %60'ın üzerinde yüksek. Bunları bir araya getirdiğimizde şunları görüyoruz. Halen geniş bir enerji şoku yaşadığımızı anlıyoruz. Bu da tabii iki temel riski ortaya çıkartıyor. Zaten etkilediği alanları söyledim ama daha makro bir çerçevede baktığınızda zaten bu sefer global enflasyon dinamikleri açısından enflasyonu, ikincisi de büyüme dinamiklerini ve bu iki noktadaki riskleri ortaya çıkartıyor. Şimdi doğalgaza da bir bakalım. Doğalgaz tarafında da benzer ama farklı bir hikaye var. Avrupa için referans kabul edilen Hollanda TTF doğalgaz fiyatları yine bir yükseliş içerisinde 75-80 euro arasında. Bu da bir yıl öncesine göre çok ciddi bir artış. Yani Avrupa açısından burada temel sorun enerji arzının yapısı. Çünkü neden? Rus gazına bağımlılığın azaltılmasının ardından Avrupa çok daha fazla LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmeye başladı. İşte bu nedenle de Avrupa bugün Katar, ABD ve diğer LNG üreticilerinden gelen kargolar için Asya ile rekabet ediyor. Orta Doğu'dan gelen LNG akışlarında sorun çıktığında fiyat çok hızlı tepki verebiliyor. Üstelik kışa yaklaşırken depoların doldurulması gerekiyor. Çünkü kışa yaklaşırken bir hazırlık da gerekiyor. Reuters'ın mesela son değerlendirmelerine bakıldığında Avrupa'daki gaz depoları yaklaşık %66 dolulukta. Ve bu oran yılın bu dönemi içinde tarihsel olarak düşük kabul ediliyor. Dolayısıyla doğal gazda da fiyatların seyrini yalnızca tüketim değil, kış öncesi stoklama ihtiyacı belirliyor. Bu neden önemli? Çünkü doğalgaz yalnızca evleri ısıtmıyor, elektrik tüketim üretiminde de kullanılıyor, kimya sanayide de kullanılıyor, gübre üretiminde de kritik bir girdi. Cam, seramik, metal gibi enerji yoğun sektörlerde de önemli. Dolayısıyla doğalgaz fiyatlarındaki artış da petrol ürünlerinde olduğu gibi zincirleme maliyet etkisi yaratabiliyor. Özellikle Avrupa sanayi açısından son derece hassas bir konu ve zaten son yıllarda Avrupa sanayisinin rekabet gücü tartışılırken en önemli başlıklardan biri de enerji maliyetleri olmuştu. Şimdi doğalgaz yeniden pahalanırsa bu baskı tekrar artabilir. Türkiye'ye geldiğimizde de Türkiye açısından enerji fiyatlarındaki bu yeni yükselişi birkaç ayrı kanaldan düşünmek gerekiyor. Dış ticaret ve cari denge, enerji ithalatçısı olduğumuz için ithalat faturamız artıyor. Zaten bir önceki programda orta vadeli ekonomik programdan bahsetmiş ve buradaki 2026 yılı enerji ithalatı tahminleri ve dış ticaret tahminlerinden bahsetmiştik. Dolayısıyla enerji fiyatlarında her kalıcı yükseliş Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı açısından önemli oluyor. İkincisi de enflasyon. Petrol fiyatı yükseldiğinde mesela bunun ilk etkisini benzin ve motorinde görüyoruz. Burada da bitmiyor hikaye. İşte jet yakısındaki yükseliş havayolu maliyetlerini etkiliyor. Biraz önce söylediğim gibi bütün dünyada olduğu gibi. Motorin taşımacılığı etkiliyor. Denizcilik yakıtları navlun maliyetlerini etkiliyor. Doğalgaz sanayi ve enerji üretim maliyetleri etkileniyor gibi gibi. Burada tabii bizlerin kullandığı iki kavram var. Yani bir birinci tur etki, bir ikinci tur etki. Birinci tur etki çok basit. Yani benzin fiyatı yükseliyor, doğalgaz faturası yükseliyor gibi. İkinci tur ise bu maliyetlerin başka fiyatlara geçmesi. Yani mesela jet yakıtı yükseliyor. Bu birinci tur etki. İkinci turda taşımacılık maliyetleri artıyor. Dolayısıyla bu da gıdaya yansıyor gibi. Ya da işte bilet fiyatına yansıyor gibi. Bunlar da ikinci tur fiyatları ve bu zincir giderek problemi arttırıyor tabii ki. Evet, programın sonuna gelirken de bütün tabloyu bir cümlede toparlayayım. Yani bugünkü enerji sorunu sadece petrol 100 doları geçti meselesi değil. Bu başlığı atmak değil. Asıl dikkat çekici olan enerji sisteminin birkaç farklı noktasında aynı anda baskı oluşması. Ham petrol pahalı zaten. Rafineri kapasitesi sınırlı. Benzin, motorin, jet yakıtı, denizcilik yakıtları, doğalgaz pahalılaşıyor. Dolayısıyla ekonominin enerji faturasına tek bir kanaldan değil, birkaç kanaldan aynı anda baskı geliyor. Dünya ekonomisi açısından bunun anlamı ve bizler Türkiye açısından da bunun anlamı çok benzer. Dezenflasyon süreci daha zor hale geliyor, büyüme üzerindeki baskı artıyor ve işler daha karmaşıklaşıyor tabii. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yalnızca Brent petrol fiyatını değil, petrol ürünlerini, marjlarını, jet yakıtını, motorini, benzin fiyatlarını ve doğalgaz piyasasını birlikte ezlemek gerekiyor. Çünkü bugün küresel enerji şokunun gerçek boyutu tam olarak bu toplam resimde ortaya çıkıyor. Bir sonraki programda farklı bir başlıkla karşınızda olacağız. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.